Çay gitar ya ime Yakındı bırdaşuri Yon yakındı areye Por nya eleci Por nya eleci